Tum. Sıkıtattı, tattım, tırkıtattı, tıkıpa. Kiri, gırım. Gağ, kıkıttıktım. Karakettettım, büzüketik, tıkıpa. Sibidap, tıkıtattı, tırkıtattı,